0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

hayatımızı güzelleştiren, renk katan, gönlümüze huzur veren, ruhumuzu dinlendiren, günümüze neşe katan türküler derlemesiyle günaydınlar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Mikrofon başında ben Bedriye Halis ve teknik yapımda arkadaşımız Sergey Vardavaryan'la birlikte güzel bir saat geçirmeye hazırsanız hemen konserimizin ilk türküsünü Hilmiye Mehmedaliyeva'dan dinleyelim. Bahçede güller diyecek.

Az önce de dediğim gibi hayatımızı güzelleştiren, renk katan, huzur veren birbirinden güzel türküler seçtik ve her birini dinleteceğiz. Sevgili dinleyiciler, hayatımızın güzel olmasını istiyorsak onu sevmeliyiz, insanları sevmeli, değer vermeliyiz. Ama her şeyden önce kendimizi sevmeli, değerimizi bilmeliyiz. Çünkü kendine değer veren insan özgüveni ve öz değeriyle herkes tarafından önemsenen insandır. Dedikten sonra yine hareketli bir türküyle devam ediyoruz. Musa Şabanov söylüyor. Bizim köyün kızları diyor.

mutlu olmak için yaşarsak eğer, kendimizi mutlu edebilirsek eğer, inanın çevremizdeki, bulunduğumuz ortamdaki insanlara da bulaşacak. Bu yaşam bizim ve onu güzel yaşamak bizim elimizde. Hemen şimdi bir türküyle bir nebze daha güzelleştirelim o zaman. Bülbül güle konuş diyor Bayse Arif.

Hayata karşı güçlü, sağlam bir duruşumuz varsa eğer, üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk, aşamayacağımız engel, varamayacağımız yer yoktur. Yeter ki içimizdeki iyiliği, sevgiyi güçlendirerek bunu yapalım. Sıradaki türkümüz çoğumuzun bildiği, sevdiği ve sık sık dinlemek istediği bir türkü. Hafize Beysim söylüyor. Benim yeleğim gibi diyor.

Sevgili dinleyiciler, radyo ailesi olarak bizler duygularımızı içimizde saklamıyor, içimizde yaşamıyoruz, onları paylaşıyoruz. Çünkü duygular aynı zamanda düşüncelerin birer uzantısıdır. Sevinç, öfke, korku, üzüntü, neşe her birini yaşıyor, dillendirip hissettiriyoruz. Özel olarak derlediğimiz türkülerden biri daha geliyor şimdi. İbrahim Mustafa söyleyecek ve Çekmecemin Anahtarı Kalay'dan diyecek.

Sevgili dinleyiciler, sevdiklerimizle, bize huzur veren insanlarla birlikte olalım. Birlikte bir şeyler yapabiliyor olmanın, paylaşmanın mutluluğunu yaşayalım. Güzel türkülerimizden biri daha var şimdi sırada. Fatimem diyecek, Beyti Beytullah.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Hayatımızı güzelleştiren, renk katan, gönlümüze huzur veren, ruhumuzu dinlendiren, günümüze neşe katan türküler derlemesiyle devam ediyoruz kıymetli dinleyiciler. Aysel Hasanova'yı dinlemeye ne dersiniz? Evlerine vara gele, usandım diyecek.

keyif veren, yapmaktan zevk aldığımız her şey için bol bol zamanımız olmasını temenni ederek bizi mutlu eden her şeyin hayatımızda olmasını diliyorum. Dinlemekten mutluluk duyduğumuz türkülerle devam ediyoruz. Raziye Fazlı söylüyor, Fatma Kız diyor.

dedik? Bizi mutlu eden, neşelendiren, renklendiren her şeyi hayatımızın bir parçası haline getirelim. Örneğin bu sabah bizi türkülerin mutlu etmesine izin verelim sevgili dinleyiciler ve dere geliyor dere diyecek Cemil Şaban.

Sevgili dinleyiciler, bugün kendimiz için bir şey yapmaya ne dersiniz? Maddi veya manevi verebileceğimiz destek, inanın kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlayacak. Annemizi, babamızı, evladımızı, sevdiğimiz her kimse arayıp hal hatır sorarsak, onlarla fırsat buldukça buluşursak, inanın kendimizi çok ama çok daha mutlu hissedeceğiz. Bugün bunu yapalım. Dedikten sonra bir türkü arası verelim ve Hasan Rodoplu'yu dinleyelim. Haydi de gidelim, kömür gözlü Sabriyem diyor.

Konserimize yine çok güzel bir türkü ve çok kıymetli bir sesle. Mümin Ali, Mümin Ali ile devam ediyoruz. Fındık topladım, fındık diyor.

0: Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.
1: Sevgili dinleyiciler, daha fazla gülümseyelim. Gülümsemek ile beyin mutluluk hormonu salgılıyor. Mutluluğun en doğal ve kolay yoludur gülümsemek. Bizi şu anda her nerede dinliyorsanız size sevgiyle gülümsediğimizi bilin. Size pozitif enerjimizi böyle gönderiyoruz ve bir türkü armağan ediyoruz. Macide Ahmet söylüyor. Yeşil İpek Bükeyim diyor.

Rengarenk, birbirinden güzel türkülerle devam ediyor bu sabahki yayınımız. Sırada Selime Azizova var ve Leblebi koydum tasa diyecek. Gelin birlikte dinleyelim.

Bize huzur veren, içimizi rahatlatan kişiler, mekanlar ve türküler hayatımızda daima var olsun ve hep artsın diyerek benim gibi eminim sizin de sevdiğiniz bir türkü var sırada. Sevgül Süleyman söylüyor, Rodop Dağları engindir diyor.

bazen bizi üzen, canımızı sıkan şeyler muhakkak olacaktır. Bunlar hayatın kaçınılmaz bir parçasıdır. Önemli olan içimizdeki inancı kaybetmemek, bazı şeyleri çok fazla büyütmeden takıntı haline getirmemek. Sırada Mustafa Akifov var ve "Yol üstünde üzüm var" diyecek.

Hayatımızı güzelleştiren, renk katan, gönlümüze huzur veren, ruhumuzu dinlendiren, günümüze neşe katan türkülerden derlemiş olduğumuz konserimizin böylece sonuna geldik. Huzurunuzdan yine çok neşeli ve güzel bir türküyle ayrılıyoruz. Pakize Hasan söylüyor. Akşam aşıp gidiyor diyor. Bir dahaki buluşmamıza kadar sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.

0: frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
1: İyi günler değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Canlı yayınımıza haberlerle başlıyoruz. Ardından Yollar Köy'den de Geçer programıyla huzurunuzda olacağız. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunuyorum. Önce özetler, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Avrupa araştırmasına göre Bulgaristan vatandaşları ABD'ye ve Avrupa Birliği'ne güvenmiyor. Başbakan Rumen Radev, hükümet ekonomik iklimi değiştirmek için çalışıyor açıklamasında bulundu. Dünya liderleri ve yatırımcılar Sofya'da iş dünyasının geleceğini tartışıyor. Ve İçişleri Bakanlığı Şumen İl Müdürlüğü drift yarışına karışma şüphesi üzerine araçlara yoğun denetimler başlattı. Şimdi haberler. Avrupa Dış İlişkiler Konseyi tarafından yayınlanan ve Mandate Research, YouGov ve Estonyalı Turu Anonim Şirketi işbirliğiyle gerçekleştirilen kapsamlı Avrupa kamuoyu yoklamasının sonuçlarına göre Bulgaristan vatandaşlarının %7'si ABD'yi kesinlikle bir müttefik olarak görürken %44'ü gerekli ortak, %11'i işbirliği yapılması gereken rakip ve %15'i ise çatışma içinde oldukları bir ülke olarak görmektedir. BTA'nın aktardığı üzere 30 Nisan ve 19 Mayıs 2026 döneminde İnternet üzerinden veya telefon görüşmeleri yoluyla gerçekleştirilen ve 1013 reşit Bulgaristan vatandaşı da dahil olmak üzere 15 Avrupa ülkesinde 19.481 kişiyle yapıldı. Ankete katılan Bulgaristan vatandaşlarının %36'sı ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkiye kalıcı olarak zarar verdiğine ve başkanlıktan ayrıldıktan sonra bile bu ilişkinin onarılamayacağına inanıyor. Araştırmada Bulgaristan vatandaşlarının ihtiyaç halinde başka hiçbir Avrupa ülkesinin yardımımıza koşmayacağına inandığı tek ülke olurken %23'ü destek alamayacağımıza, %12'si ise diğer Avrupa ülkelerinin kesinlikle yardım eli uzatacağını öne sürüyor. Ülke vatandaşlarımızın %26'sı Ukrayna'yı gerekli bir ortak olarak görürken %37'si kararsız olduğunu, %19'u ise düşman olarak algıladığını belirtiyor. Kamuoyu yoklamasına katılan ülkeler arasında Bulgaristan, Ukrayna'ya askeri yardım gönderme konusunda en olumsuz tutuma sahip ülke konumunda olurken, güvenlik ve savunma konularında Bulgaristan hem Avrupa'dan silah alımı hem de ABD'ye bağımlı olmayan alternatif bir nükleer gücün oluşturulması desteklemektedir. Bulgaristan vatandaşlarının en büyük endişeleri, olası bir ekonomik krizin yanı sıra ABD veya Avrupa tarafından başlatılabilecek olası bir savaşa sürüklenmektir. Ülkelerini savunmaya ne kadar istekli oldukları sorusu üzerine Bulgaristan vatandaşları arasında ilerici Bulgaristan seçmeninin %51'inin Bulgaristan'ı savunmaya istekli olduğu öne sürerken bu oran GERB için %57, PPDB için ise %33. Başbakan Rumen Radev'in Uluslararası Para Fonu IMF Genel Direktörü Kristalina Georgieva'nın ve IMF Bulgaristan Misyonu Başkanı Fabian Bornhorst Sofya'da bir araya geldikleri toplantıda Bulgaristan ekonomisinin geleceği rekabet gücünü artırmak için gerekli reformlar ve yeni teknolojilerin ve yapay zekanın rolü konuları ele alındı. Hükümet ekonomik iklimde niteliksel bir değişim sağlamak ve Bulgaristan ekonomisinin modernizasyonunu destekleyecek yüksek katma değerli yatırımları çekmek için çalışmaktadır. Açıklamasında bulunan Başbakan Radev, Bulgaristan'ın Avrupa Birliği'ndeki en düşük kamu borcuna sahip ülkeler arasında yer aldığını,

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3

bunun rahatlatıcı olmaması gerektiğini vurguladı. Ayrıca ülkemizin Avrupa ve Asya arasında bir köprü olarak stratejik önemine ve ulaşım, enerji ve dijital koridorların geliştirilmesi potansiyeline dikkat çekti. Radev, mühendis, bilişim uzmanı ve yüksek nitelikli personel yetiştirme ihtiyacı göz önüne alındığında Bulgaristan eğitim sisteminin fen bilimleri alanındaki iyi gelenekleri desteklenmelidir, dedi. Bulgaristan İnşaatçılar Odası'nın duyurduğu üzere Sofya bir kez daha dünyanın en etkili teknoloji ve iş dünyası etkinliklerinden biri olan Webit 2026'ya ev sahipliği yapıyor. Bugün başlayan ve bu yıl yapay zeka business diyalog temasıyla düzenlenen etkinlikte dünyanın dört bir yanından gelen 3000'in üzerinde lider, yatırımcı ve vizyoner, yapay zeka, stratejik liderlik ve sermaye arasındaki sinerjinin önümüzdeki yıllarda iş dünyasının gelişimini nasıl şekillendireceğini tartışıyor. İçişleri Bakanlığı Şumen İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Şume şehrinde yasa dışı drift yarışlarına katıldıkları bilgisi bulunan motorlu araçlara yönelik yoğun kontroller başlatıldı. Teknik gereklilikleri karşılamayan ve sürüş sırasında yasal olarak izin verilen normların üzerinde gürültü çıkaran, modifiye edilmiş gürültü emici cihazlara sahip otomobil ve motosikletlerin kontrolüne öncelik veriliyor. İzin verilen değerler aşılırsa teknik arıza giderilene kadar araç trafikten men edilecek. Bu tür bir teknik arıza ile motorlu araç kullanımının cezası 102,50 avrodur. Betya'nın aktardığı üzere önleyici tedbirler kapsamında şehir ve bölgedeki yollarda hız ihlalleri ve tehlikeli trafik davranışlarının en sık kaydedildiği noktalarda İzleme ve analiz çalışmaları yürütülmektedir. Sınır Polisi Genel Müdürlüğü'nün bildirdiği üzere 23 Haziran tarihi itibariyle Bulgaristan'ın komşu ülkelerle olan sınır kapılarında ve hudut geçişlerinde trafik normal seyrediyor. Ruse-Gyurgyevo geçiş noktasında Tuna Köprüsü'nün Bulgaristan tarafında Haziran ayının sonuna kadar devam edecek onarım çalışmaları nedeniyle trafik tek şeritten sağlanıyor. Trafik polisi tarafından bildirildiği üzere son 24 saatte ülke genelinde meydana gelen 25 ciddi trafik kazasında 26 kişi yaralanırken can kaybı yaşanmadı. İtfaiye ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı üzere son 24 saatte ülke genelinde çıkan ve 17'si büyük maddi hasarlı 94 yangın söndürüldü. Haziran Uluslararası Olimpiyat Günü dolayısıyla bu sabah başkent Sofya'da Olimpiyat Meşale Koşusu düzenlendi. Etkinlik Bulgaristan Olimpiyat Komitesi ve Vasilevski Ulusal Spor Akademisi tarafından organize ediliyor. Bayrak yarışının başlangıç işareti aynı zamanda Bulgaristan Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı olan Akademinin Rektörü Profesör Krasimir Petkov tarafından verildi. Güzergah Spor Akademisi'nden başlayarak Vasilevski Ulusal Stadyumu'nda son bulacak. Burada Olimpiyat Meşalesi, Bulgaristan Olimpiyat Komitesi Başkanı Vesela Leçeva ile birlikte sporcular, antrenörler, spor yöneticileri ve spor camiasının temsilcileri tarafından karşılandı. Bulgaristan'daki Olimpiyat Meşalesi koşusu geleneği 1996 yılında modern olimpiyat oyunlarının 100. yıl dönümü dolayısıyla başlatılmıştı. Her yıl ülke genelindeki olimpiyat kulüplerinin katılımıyla düzenlenen etkinliğin amacı olimpiyat ateşini spor ve olimpik değerlerle bağlantılı önemli mekanlara sembolik olarak taşıyarak bu değerleri yaşatmak ve yaygınlaştırmaktır. Türk medyasının bildirdiği gibi Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stuylov, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan gelen teknik direktörlük teklifini İzmir'deki istikrarlı projeyi tamamlamak adına reddederek

0: Göztepe Spor Kulübü'nde kalmayı tercih etti. Bulgar çalıştırıcının reddinin ardından Fenerbahçe, İstanbul devinin başında dördüncü dönemi geçirecek olan İsmail Kartal'ı göreve getirdi. Kartal, Nisan ayında görevden alınan Domenico Tedesco'nun yerini aldı. Türkiye'deki sezonu 6. sırada tamamlayan Göztepe futbol takımı Avrupa kulüp turnuvalarına katılma şansını kaybetti ve yeni sezonda sıralamasını yükseltmeye çalışacak. Stanimir Stoilov takımın mevcut kadrosu üzerinde çalışmaya başladı ve Göztepe 22 yaşındaki İrlandalı forvet Sinclair Armstrong ve Brezilyalı hücum orta saha oyuncusu Andrei kadrosuna kattı. Betia'nın aktardığı üzere Göztepe'nin yaz antrenmanları önümüzdeki ayın başında başlıyor. Sarı kırmızı takım 8 Temmuz'dan itibaren Slovenya'daki Bled Gölü'nde antrenman yapacak ve hazırlık maçlarının programı daha sonra netlik kazanacaktır. Hava durumu. Çarşamba günü en düşük hava sıcaklığı 15 ila 20, Sofya'da 15 derece olacak. Ülkenin batısında daha sonra da kuzeydoğu bölgelerinde bulutlar artacak ve birçok yerde kısa süreli, geçici olarak şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Dolu yağışı ihtimali de var. Güneydoğu Bulgaristan'da güneşli hava hakim olacak. En yüksek hava sıcaklığı 25 ila 30 derece arasında seyredecek. Değerli dinleyiciler, haberleri sunduk. Yayınımız devam ediyor.
1: Yollar köyden de geçer.
2: Yollar köyden de geçer.
0: Merhabalar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, Yollar Köy'den de Geçer programına hoş geldiniz. Ekipte teknik yapımda arkadaşımız Agop Tadeosyan, ekip arkadaşım Bedre Halis, mikrofonlar başında ben Şevki Çakır. Sizleri sevgi ve saygıyla ağırlıyoruz değerli dinleyiciler. Dün haberlerde de belirttiğimiz gibi, sizden gelen yorumlardan da haber verdiğimiz gibi değerli dinleyiciler, ülkemizde hasat mevsimi başladı. Yani tahıl sezonu başladı. Ne demiş atalarımız? Gün var yılı besler, yıl var günü besler. İşte bizler de böyle bir günde yola çıkıyoruz. Ama bugün tahıl hasatını değil, bizler devamını anlatmak istiyoruz. Haskovo iline bağlı Knijovnik köyünde artık 5 yıldır çalışan küçük bir fırını ziyaret edeceğiz. Ülkenin dört bir köşesinden, hatta yurt dışından bile gelen insanların uğrak yeri haline geldi Haskovo iline bağlı Knijovnik köyündeki fırın. Sevgili dinleyiciler, hasat dedik, tahıl dedik, buğday dedik. Programımıza Hasan Rodoplu'nun güzel bir türküsüyle başlıyoruz. Arpa buğday teç olur.

0: Sevgili dinleyiciler, Haskovo iline bağlı Knijovnik köyünde artık 5 yıldır çalışan küçük bir fırın, ülkenin dört bir köşesinden hatta yurt dışından bile gelen insanların uğrak yeri haline geldi. Fırın işi hikayesi her ne kadar ani bir fikirle başlasa da günümüz itibariyle küçük işletme, büyük uğraşlar sonucu kurulan sürdürülebilir aile işi örneğidir. Başlangıçta fırının bugünkü halinden çok uzak olduklarını anlatan işletme sahibi Krasimira Atanasova, ekmek değil pasta ve tatlı yapıp satmak üzere fırıncılık işine girdiklerini anlattı.
1: И така започнахме само с банички, 4-5 вида закуски, за които трябваше много упорит труд.
0: Sadece börek ve daha 4-5 çeşit hamur işi sunarak başladık. Çok büyük özen ve çabalar gösterdik. Üstün kalitede ürün sunduğumuz için insanlar fırını kısa sürede öğrendi diyen fırıncı şöyle devam etti.
1: Всичко произвеждаме само и тук на място и само ден за ден. Това, което остане от предния ден, не се продава, прибираме го.
0: Her şeyi burada, günü gününe yapıyoruz. Önceki günden kalanları satışa sunmuyoruz. Kalan ekmek varsa dünden olduğunu belirterek indirimli olarak satıyoruz diye anlattı Krasimira Atanasova. Değerli dinleyiciler, fırın işletmesi ailenin büyük bir adanmışlıkla yürüttüğü bir iştir. Haskovo'da oturan aile her gün Knijovnik köyüne gelip gidiyor. Her ikisinin de doğdukları evlerin köyde bulunduğunu belirten Krasimira, köydeki dükkanın da onlara ait olduğunu söyledi.
1: И аз твърде отдавна пак ви казвам, имах идеята за малка сладкарница и пекарна, след което клиентите започнаха да питат и за хляб, след белия хляб и за царевичен и за пълно.
0: Uzun zamandır küçük bir pastane ve fırın açmak istiyordum. Sonra müşteriler ekmek sormaya başladı. Beyaz ekmekten sonra mısır ekmeği, daha sonra da tam tahıllık ekmeğe talep oldu. Zamanla epey büyük bir ürün yelpazesi oluştu diye belirtti. İş yürütmek için Haskovo'ya neden köyü tercih ettikleri sorusu üzerine Krasimira, Haskovo'da rekabet çok büyük. Şimdi bulunduğumuz düzeye orada ulaşamazdık dedi. Krasimira ve eşi dahil toplam 5 kişiden oluşan küçük ekibin işini sevmesinin de nihai ürüne yansıdığına dikkat çeken fırıncı şöyle konuştu.
1: Тук е място да благодаря и на целия си персонал и на момичетата, които са от години с нас и който започне работа с нас.
0: Bütün personele ve yıllardır bizimle çalışan kızlara teşekkür ederim. Ekibin birbirine kenetlenmiş kişilerden oluşması çok önemli. İçeride anlaşmazlıklar olursa eğer bu durum vitrine de yansır. Oysa müşterilerin bir suçu yoktur dedi Krasimira. Her şeyin önce kazanda, sonra ise elle yoğrulup elle şekil verildiğini, tuz, su, maya ve un dışında hiçbir katkı maddesinin ilave edilmediğini belirten fırıncı, ürünü farklı yapan şey de bu olduğunu öne sürdü.
1: Затова и хляба не търпи примерно 10 дни. То е само сол, вода, мая и брашно и това е.
0: Ekmeğimizin tüketim süresi bu yüzden 10 gündür. Hiçbir ürüne katkı ilave etmiyoruz. Her şeyin taze olmasına ve müşteriye yapıldığı gün sunulmasına büyük önem veriyoruz diye anlattı. Değerli dinleyiciler, Knijovnik'teki fırın köy yerinde bulunsa da özellikle hafta sonları müşteri akınına uğramaktadır.
1: İma momenti, в които събота и неделя примерно не можем да смогнем, защото има твърде много преминаващи хора към Маджарово, към Студент Кладенец.
0: Cumartesi ve pazar günleri Macarovu ve Student Kladenec yönünde trafik yoğun olduğu için talebi karşılamakta zorlanıyoruz. Bu bölgede çok sayıda Türk kökenli insan yaşadığı için ekmeğimiz artık İstanbul'da bile biliniyor. Avrupa'da çalışan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da gidip gelirken fırına uğrarlar. Şimdi de işçilere yemek sunmak için ızgara yaptık. İşlerimiz yıl boyunca yoğun oluyor yani diye belirtti fırın sahibi. Krasimira, gelip geçen herkesin beğendiği fırın ekmeğini Knijovnik halkına bir türlü beğendiremediğinden hayretle bahsetti.
1: Не знам дали ще ми повярвате, че може би нямам нито един клиент от селото. При наличие на топъл, пресен хляб.
0: İster inanın, ister inanmayın. Köyden bir tane müşterin yok. Fırından yeni çıkmış, sıcacık, taze, mis gibi ekmek varken dükkandan dilimlenmiş ekmek almayı tercih ediyorlar. Köyden 10 kadar kişi gelip börek alır. Ekmek almazlar. Ekmeğimizin tamamını yolu köyün içinden geçenlere satıyoruz diye anlatıyorlar.

0: fırın işlerinin sabah saat 2'de başladığını, yılbaşı ve Paskalya sonrasında ikişer gün dinlendiklerini, yılın geri kalan tüm günlerinde hep çalıştıklarını söyleyen Krasimira, Paskalya çöreği siparişlerini yetiştirmek için 3 gün gece gündüz çalıştıklarını anlattı.
1: Kuzunaka sas yayca, sas mlako. Стараемся само домашние яйца да слагаме, доколкото е възможно.
0: Paskalya çöreği yaparken mümkün olduğunca ev yumurtası kullanmaya gayret ediyoruz. Biri sade, biri lokum ve üzüm kurusuyla ve çikolatayla, file bademle olmak üzere birkaç çeşidini sunuyoruz. Çok beğenilen elmalı turta tarifini annesinden öğrendiğini ve kimseyle paylaşmadığını söyleyen fırıncı kadın, personelin bile bu tarifi evde denediğinde aynı sonucu alamadığını paylaştı. Ekşi mayalı ekmek ve siyez ekmeği satışa sunmayı denediklerini belirten fırıncı, bu tür sağlıklı ekmeği şehirli insan akınının yoğun olduğu hafta sonu günlerinde sunmalarına rağmen talep olmaması üzerine vazgeçmek zorunda kaldıklarını belirtti. Sevgili dinleyiciler, Knijovnik köyündeki fırın, başarının bulunulan mekana değil, yapılan işe ve müşteriler olan tutuma bağlı olduğunu gösteriyor. İş yokluğundan şikayetçi değiliz. Tam tersine, bazen işin altından kalkmakta zorlanıyoruz diyen fırın sahibinin anlattıkları, bir ürünün arkasında gerçek özen ve bıkmadan, usanmadan verilen emek oldukça o ürünün küçük köyün çok uzağında bile alıcı bulduğunu gösteriyor.

0: Evet, bu güzel türküyü de böyle programımıza dahil ettik. Sevgili dinleyiciler, sırada telefonlarınız ve mesajlarınız var. Telefonlarınızı hatırlatıyoruz. 02 963 0675. İkinci telefonumuz 02 933 63 18. Bir de elektronik postamız var. Daha gençler elektronik postamızı tercih ediyor ki anında bize ulaşıyor. takish.net@benere.bg. Aynı zamanda da sevgili dinleyiciler, mesajlarınızı hem Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar bölümü sayfamızdan hem de Bulgaristan Radyosu Messenger'dan gönderebilirsiniz. 4 kanaldan, 4 koldan, 4 yerden bize ulaşabilirsiniz. Agop ve Bedriye dünden hazır. Buyurun efendim.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Evet sevgili dinleyiciler, sırada mesajlarınız var.

0: Telefonlarınız var, mektup da var elimizde. Dediğim gibi dün canlı yayınımızdan hemen sonra Silistra'nın Bosna köyünden bizim değerli dostumuz Seher Aziz böyle köyün yakınlarında kombaynaların yani biçer döverlerin tarlaları biçtiğine dair fotoğrafları göndermiş ve bugün kombaynalar köyde arpa biçmeye başladılar. Hani siz bugün görmedik dediydiniz ya, işte efendim böyle toz arkadan bayağı bir toz çıkıyor ama hayırlı hasatlar diliyoruz arpa biçiminden. Hemen sonra efendim artık buğday hasadına da geçilir ve değerli dinleyiciler havalar değişiyor. Hatta atalarımız bu sıcaklara orak sıcağı derdi diyorlar da hala ve biliyorsunuz ülkemiz sıcak hava dalgasının etkisine girdi, girecek neredeyse. Evet, ilk telefonumuz geldi, bakalım kimler arıyor. Alo, buyurun.
1: Alo.
0: Alo, buyurun.
1: Ben Razgrad'ın Brestovene köyünden, Brestovene'den de geçin bugün.
0: Evet.
1: İsteyim, eşimin düğün doğum günü var. 53 senelik hayat arkadaşım. Ona sağ sağlamlık.
0: Tamam, şimdi önce sizin isminizi ve eşinizin ismi.
1: Nefise.
0: Nefise, tamam. Hadi eşinizin ismini de alalım.
1: Remzi,
0: tamam. Remzi Bey'in.
1: Selamlayanlar.
0: Evet.
1: Almanya'da oturan evlatlığım, canlarım, çocuğum Şaban, gelinim Niger, kızım Leyla, damadım Sevcan, torunlarım 4 tane saymakla bitmeyecek. İsveç'ten gelen misafirlerime de hoş gelmiş diyorum. Türkiye'den gelen misafirlerime de hoş geldin diyorum. Onlar da onu selamlıyor. Buradan komşum Gülümsele Mahmut. Ona sağ sağlamlık diliyoruz, uzun ömürle diliyoruz, başımızdan eksik olmasın çınar ağacı gibi.
0: Evet Remzi Bey'in bu kadar geniş ailesi, bütün sevdiklerinden sevgi ve selamları, sağlık, huzur dolu yaşları olsun efendim. Uzun uzun ömürlü olsun ve hep böyle ailesinin başında olsun dedik. Diğer telefonumuza da ses verdik. Alo, hoş geldiniz, buyurun. Alo.
2: Hoş geldin canım.
0: Buyurun efendim.
2: Ben Tolga'dan Rufat.
0: Buyurun Rufat Bey.
2: Bugün isterim selamlamak kuzenimi Şüme'de yaşayeri. Adı Burak. 18 yaşını dolduruyor. Doğum günü o bugün.
0: Tamam.
2: Selamlaya anası Eliz, babası Orhan, dedesi Gürkan ve alası Prado köyünden Niger ve ben eniştesi Rufat. Onun uzun ömürler dile bolsun, şans olsun.
0: Evet, yolu da açık olsun Rufat Bey.
2: Yolu da açık olsun.
0: Evet, buradan delikanlımız Burak'a kocaman selamlarımızı iletiyoruz. Bakın kaç yerden kaç sevdiği var, kaç onu seven kişiler var. İyi ki doğmuş, iyi ki varsın Burak diyoruz. Evet efendim, mesajlarla devam ediyoruz. Ve Seher Sali bize yazmış. Sayın Sofya Radyosu sunucuları, ben günaydınlar, hayırlı sabahlar. Ben Razgad'ın Yasenovets köyünden Seher. Bir anne olarak bugün oğlumun doğum gününü kutlamak istiyorum. İsmi Onur. Doğum gününü candan gönülden tebrik ederim. Allah'tan sağlık, sağlamlık, uzun ömürler, huzur dolu bir hayat versin. İyi ki varsınız, iyi ki benim oğlumsun. Seni çok seviyoruz, öpüyoruz. Ben annesi Seher, babası Salih, eşi Remziye, iki pırıl pırıl evladı var, Samir ve Gülin. Onlar Almanya Berlin'de oturuyorlar. Tez zamanda inşallah kavuşuruz, sizlere de kolay gelsin demiş Seher Salih. Kavuşursunuz efendim. Gurbetçilerin yolu açık olsun diyoruz. Telefonumuza ses açıyoruz. Alo, buyurun.
3: Alo. Silistre Sancağı'nın Ruyun köyünden Şevket Ahmet.
0: Buyurun Şevket Bey.
3: Bugün selamlamak işte yerim Ruyun halkını. İskra, Silistre Sancağı'nın İskra köyünden Hayriye anneyi, Vildan ablamı, Orhan agamı, Gılman dünüşüyü, Ceylan'ı, bir de Dilber'i sıradan türküyle olabilirse çok seviniriz Şevkiye Hanım. Size iyi günler.
0: Sağ olun Şevket Bey. Ruyunu köyüne de selamlar. Tabii ki sıradaki

0: türküyle selamlayacağız bizler. Evet, ilk türkümüzü Üç Ses Üç Saz topluluğundan seçtik. Artık herkes bu türküyü Rodoplardan yola çıkarak artık Kuzeydoğu'da da çok seviyorlar. Bir Kerimem türküsü var. Ama yeni bir telefonumuz gelmiş. Kim acaba, nereden arıyor? Efendim, hoş geldiniz, buyurun.
1: Hoş bulduk efendim. Selamünaleyküm Şekerim.
0: Evet Yılmaz Bey, çok gürültülü var arkada, köpek var, gelen var herhalde. Sesiniz biraz zor geliyor, buyurun.
1: Evet, zil bağırdı kapıda ve bekçisine. Sadece dün anam kadar sevdiğin Nebahat ablamın, Nebahat annemin cani gönülle doğum günü, geçmiş doğum günü kutlu olsun. Sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürlü olsun. Hep öyle o yüzündeki güler yüzü kitse olmasın. Bizi hep daima kapılarda karşılasın efendim. O yüzden sadece onu selamlayacağım. Beni tanıyanlara hep sizlere selam olsun. Bana da selam yok mu deyinlere gitsin Şevki Hanım. Size de işlerinize de kolaylıklar dilerim efendim.
0: Evet Yılmaz Bey, dün zaten program boyunca Nebahat ablamızı selamlamıştık. Bugün de devam ediyor. Artık yani selamlarımızı ilettik, sağlık dileklerimizi ilettik. Dün güzel türkümüzü dinlettik onun için. Bugün sırada başkaları olsun diyoruz. Ve hemen Kerimem türküsünü dinletiyoruz.

0: Evet, telefonumuz varmış. Efendim, hoş geldiniz. Buyurun. Alo.
1: Alo.
0: Alo, buyurun.
1: İyi günler Şevkiye Hanım.
0: İyi günler efendim.
1: Ben gene Malina'dan araya girdim ama işte Karapköy'den, Çudomir'den iki kişinin doğum günü var. Birinin adı Fatma, birinin adı Leyla.
0: Tamam.
1: Onları selamlayayım. Bir de arkadaşlarım da yazdım. Onları da söyleyeyim.
0: Tamam.
1: Zeynep, Hava, Fatma, Emine, Yürmüz, Remziye, Nayla. Vasfiye Şabanova'dan istiyorlar çemberimde gül oyayı.
0: Şimdi bugün olmayacak Fatma Hanım. Yani canlı yayında genelde türkü seçimi yapamıyoruz, seçemiyoruz. Sırada güzel türkümüz size gitsin
1: güzel
0: efendim.
1: Bir oyun türküsü olsun. Bir de Sinova'dan bir Fatma Nezri var, onu da selamlıyorum.
0: Bir sonraki türkü Fatma türküsü seçmişik Agop'la birlikte ve o Fatma türküsü size de armağanımız olsun. Kolaylıklar ben... diliyoruz Fatma Hanım'a. Çudomir köyünde bugün ahududu topluyorlarmış. Bereketli hasatlar olsun dedik ve telefonumuza ses açtık. Efendim, hoş geldiniz. Sıra sizde. Buyurun.
2: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
2: Nasılsınız?
0: İyiyiz, teşekkürler. Siz?
2: Ben İsmet Mutlu, Pazarlı'dan arıyorum.
0: Buyurun İsmet Bey.
2: Enlik bir kutlama yapacağım. Dün şey vardı, müftülükte bir seçim vardı ya.
0: Evet, pazar günü Bulgaristan Baş Müftülüğü'nde evet efendim. Baş müftü seçildi. Sizin evet. Padarino köyünden olduğunu biliyoruz Ahmet.

0: yaptı. Hayırlı uğurlu olsun. Bugün yollar da Padarino'dan geçtiğine göre evet, bütün Padarino halkını bu şeyden dolayı bir güzel bir şarkıyla, türküyle selamlıyorum. Hava da çok güzel, bahçemiz de çok güzel, çiçeklerimiz de çok güzel, güllerimiz, ama resim gönderemiyoruz. Benim telefonum bozuldu. Ama güzeldir de size gönderirim.
1: Tamam İsmet Bey, bekliyoruz. Dün zaten tamam. Fotoğraflar günüydü. Herkes böyle tarladan, bahçesinden gülleri, Cebel'den Mehmet Davut başta oldu.

0: Radyodanın önünde de ıhlamurluğa çiçek açmış kokuları ta stüdyomuza kadar geliyor. Kokulu günler olsun efendim. Hep böyle güzel haberlerle huzurunuzda olalım. Elimde bir mektup var. Kubrat'ın Biserti köyünden Ahmet Nazifov yazmış. Demiş ki Sayın Sofya Radyosu'nda çalışanlar, bugün benim sizi aramamın nedeni bir doğum gününü tebrik etmek. Ben Kubrat Belediyesi Biserti köyünden Ahmet Nazifov. Ben bugün öğretmenim olan Ali Lütfiyev Piroğlu'yu 23 Haziran'daki doğum günüyle kutlamak istiyorum. 90 yaşını dolduruyor. Öğretmenlikten sonra Sofya'ya gitti. Orada Yeni Işık gazetesinde redaktör olarak çalıştı. Siz onu belki tanıyorsunuz. Evet, tanıyoruz efendim. Tanışma fırsatımız olmuştu. Öğretmenimize hayatında başhoşluğu, uzun ömürler dileriz. Ben Ahmet Nazif, eşim Ürkiye, Fadlı, kızım Aysel ve sağlıkla diliyoruz ve onun için Ali Piroğlu öğretmenimiz için Zeliha ve Ümgülsün kız kardeşlerden bir türkü rica etmiş sevgili Ahmet Bey. Evet, telefonumuz geldi, telefonumuzu alıyoruz. Efendim, hoş geldiniz, buyurun.
1: Hoş bulduk Şevke Hanım, nasılsınız? 2 aydan beri sesinizi çizemiyorum. Telefondan.
0: Tamam, ben size Hollanda'ya gittiğinizde çocuklarınız açsın radyomuz orada da duyuluyor demiştim Adile Hanım. Siz beni dinlememişsiniz.
1: Ama Şevki Hanım, hiç vakit kalmadı, ev aldılar da çok işler vardı. Bagajda bilmem nedir.
0: Anladım, anladım. Hep böyle güzel nedenlerle oralara gidin Adile Hanım. İyidir, evet, inşallah. Evet. Hollanda iyi midir, iyi mi yaşıyorlar? Çok, selamlarımızı çok. Söylediniz mi?
1: Söyledim tabii söyledim ya. Çok güzel orası ama yani aynı fiyatlar burada, aynı gelir.
0: Anladım Adile Hanım. Çok mesajımız var. Buyurun, sizin sözünüzü alalım.
1: Ben de isterim selamlama burada Çobandere'yi, bütün Çobandere'yi. Daha sağlam dilerim hepsine. Başka yok, çok yorgunum, ben de geldim Hollanda'dan, ha domates, ha salata, ha biber de.
0: O da lazım, o da lazım. Yaz uzun, kış da daha uzun Adile Hanım. İyi ki varsınız, iyi ki bizi aradınız ve hemen türkümüzü gönderiyoruz. Ta Hollanda'ya kadar gitsin.

Yollar Köy'den de geçer adı üstünde programımız. Şimdi ta Silistra'nın Tuna Bahçesi'ne gidiyoruz. Eğer yolunuz Silistra'dan geçerse Silistra'nın çok güzel bir Tuna Parkı var, Tuna Bahçesi var. Dunavska Gradina dedikleri, muhakkak uğrayın. Gölgesiyle, mis kokularıyla bizi orada çok fazla dostumuz bekliyor. Neden mi? Pravda'dan Şenol Fatoş aradı. Bugün çok sevdikleri grubunun en neşelisi, en böyle yanakları kırmızı Zekiye Bonbon ablamızın doğum günü var. Onun grupasından, yani bugün Silistra Tuna boyunda toplanmışlar ve bostanları, salataları ektik diye yazmış Şenol ve Fatoş ve devam etmiş, hepsini çiçek bahçesi gibi yaptık ve bugün Bonbon Zeki ablamızın doğum gününü kutlamak için Tuna boyuna geldik. Kimler mi var grupta? Müneciye, Seyare, Vayde, Ayşe Babu, Gülfera. Bir de Fatoş tabii ki. Pravda'dan küçük yardımcıları Küçük Günter de yanlarındaymış. Bonbon Zeki ablamızın 75. yaş gününü hep beraber kutluyoruz diye yazmış ve Tuna bahçesinden fotoğraflar göndermiş. Böyle hanımlar süslenmiş, püslenmiş Silistra'ya ve tabii ki güzel bir pasta da hazırlamışlar Zekiye Bonbon ablamıza. Nice güzel yaşları olsun. Bizler bir programda söylemiştik. Kendisi çiçekleri çok seviyor, türküleri çok seviyor ve oynamayı da çok seviyor. Onun için özel bir türkü seçtik ama daha onu selamlayanlar da var. Kimler mi var? Renginar Hayatin yazmış. Selam Sayın Sofya Radyosu çalışanları. Ben Vukil Köyü'nden Bonbon Zeki'yi selamlamak isterim. Orada bulunan hepsine, o güler yüzlü bir kadındır, çok da oynamayı sever, onun doğum gününü kutlu olsun diyorum ben buradan. Evet, mesajları ben okuyorum. Remziye Naim'in mesajı da var sırada. Ben Remziye Naim, Şumen kasabasından. Sizleri her gün seve seve dinliyoruz. Bugün kız kardeşim Cevriye Ahmedova'nın doğum günü var. Onu bir güzel türküyle selamlarsanız çok sevinirim. Selamlar diye yazmış Remziye Hanım. Tabii ki Cevriye Hanım'ın da doğum günü kutlu olsun. Aygül Musammettin, onun da zannedersem böyle iki mesajı bir araya getirmiş. Vukil Köyü'nden Bonbon Zekiye yengemin doğum günü kutlu olsun demiş. Kendisi 76 yaşında olmasına rağmen hala tarlada gündeliğe gidiyor. O sıcak kavurucu güneşin altında sizin radyonuzu dinleyip şarkılar söylüyor. Ben de ona sürpriz yapmak istedim. Neşeli güzel bir türküyle selamlıyorum. Unutmadan 3 Nisan'da Bonbon Naci dayımın da doğum günü vardı. Onu da selamlarsanız, söz verdim çünkü, ama biraz geciktirdim mesajımı diye yazmış. Bakalım mı başka kimler daha vardı? Evet, burada hemen Oktay Ümgül Gamze profilinden de Şevki abla diye başlamışlar mesajıyla. Efendim, iki kez gönderilmiş. Benim camın ablamın ayın 21'inde doğum günü vardı, onu selamlıyorum. Bahtişen ablam hayvancılıkla uğraşıyor, fermaları var, bayağı inekleri var. Benim ablam bir tanedir, onu çok seviyorum, çok teşekkürler diye yazmış. Aynı zamanda Oktay Ümgül Gamze profilinden bir de Vukil Köyü'nden Ümgül, bugün Şevki ablamda ricam demiş. Zekiye yengemin bugün doğum günü var, ona sürpriz yapıyorum. Sağlıklı, mutlu yıllar diliyorum kendisine. Bahçesi çok güzel anlaşılan Vukil Köyü'nde. Bonbon Zekiye'nin bahçesi en güzel çünkü herkes onu dile getiriyor. Nasıl çiçekler var acaba, şimdiden merak ediyorum. O gündeliğe gidiyor, tütüne gidiyor demiş ve buradan bütün arkadaşlarını selamlıyorum ve bütün radyo çalışanlarını da hayırlı günler, hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diye yazmış Oktay Gamze profilinden gelen. Efendim, aynı zamanda Renginar Hayatin zaten biraz önce göndermişti ve fotoğraf da göndermiş, bahçeden çiçekler var. Ama Renginar'ın mı bahçesinden veya Bonbon Zeki ablamızın bahçesinden mi bilemedik ki, buradan gönderiyoruz.
Caner Cemil Güler profilinden de var. Selamlar, ben Podayva'dan. Bugün Nuriye anamın doğum gününü kutluyorum. Ona sağlık, sağlamlık ve hayatında başarılar diliyorum. Allah onu başımızdan eksik etmesin diye yazmış ve bu mesajı tam 3 kez göndermişler. Bir kez gönderildiğinde yetiyor sevgili Caner Cemil Güler profilinden dinleyicimiz. Her zaman bütün mesajlara cevap verme imkanımız olmadığı için bizler de böyle 3 mesajı bir araya getirdik ve tek bir tanesini okuduk. 3'ü de aynı zaten. Hadi o zaman söz verdiğimiz gibi güzel türkümüzü dinletiyoruz ve biraz önce dediğimiz gibi bütün Fatmaları oynamaya çağırıyoruz.

Fatmaları mutlu ettik. Yemine Hacıoğlu Bursa'dan bize yazdı. Tüm Dolnakulu komşularımı ve annem Zeynep Hacıoğlu'nu selamlıyorum diye yazmış. Selamlıyoruz bizler de. Mehmet Ömer bugün galiba Rodoplardan yazan tek dinleyicimiz. Sayın Sofya Radyosu, ben Koşu Kavakköy'ü Hrastoğu'dan yazıyorum demiş. Bu kadar yazmış. Metin İsmailov ise işte size Tuna Bahçesi, Tuna Parkı diyerek fotoğrafları göndermiş. Teşekkür ederiz. Melat Ferhat Gül'le birlikte bir de bahçesindeki goji berry'i göndermiş. Çok modern son yıllarda, biliyorsunuz. Bizler de böylece programımızın son dakikalarında sizlere veda ederken türkümüz size armağanımız olsun. Hoşça kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi akşamlar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. 23 Haziran 2026 tarihli akşam yayınımızda önce haberleri, ardından günün getirdikleri programını ve devamında Yollar Köy'den de Geçer programının bir bölümünün tekrarını dinleyebilirsiniz. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan bülteni aktarıyoruz. Stüdyoda ben Bedriye Halis. Önce bazı haber başlıkları. Başbakan Rumen Radev, Ukrayna'yı destekliyoruz fakat Kiev'e bağışları durduruyoruz açıklamasında bulundu. Başbakan, hükümet ekonomik iklimi değiştirmek için çalışıyor ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı, Şumen İl Müdürlüğü drift yarışına karışma şüphesi üzerine araçlara yoğun denetimler gerçekleştiriyor. Avrupa araştırmasına göre Bulgaristan vatandaşları ABD'ye ve Avrupa Birliği'ne güvenmiyor. Profesör Bernhard Hoitberg, Sofya'daki çalışmaları için 2,5 milyon avroluk hibe aldı. Şimdi haberlerin detayları. BGNS'in haberine göre Başbakan Rumen Radev, Bulgaristan'ın Ukrayna'ya desteğini sürdüreceğini fakat mevcut taahhütlerin ötesinde ek askeri ve mali yardım sağlama kapasitesinin sınırına ulaşıldığını belirterek 13 askeri destek paketinin ardından Bulgaristan ulusal savunma kabiliyetlerini tehlikeye atmadan silahlı kuvvetler kaynaklarından sağlayabileceği desteğin sınırına ulaşmıştır ifadelerini kullandı. Radev, Bulgaristan ordusunun Ukrayna'ya yönelik askeri bağışları durdurmasının ülkenin diğer alanlardaki desteğinden vazgeçtiği anlamına gelmediğini vurgulayarak bu kararın Bulgaristan savunma sanayisinin faaliyetlerini de etkileyeceğini

belirtti. Başbakan, Bulgaristan'ın uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler şartı temelinde Ukrayna'da kalıcı ve adil bir barış için çalıştığını belirterek bu süreçte diplomasinin kilit rol oynaması gerektiğinin altını çizdi. Rumen Radev, Avrupa Birliği'nin barış sürecine daha aktif şekilde dahil olması gerektiğini vurguladı. Başbakan Rumen Radev'in uluslararası para fonu IMF Genel Direktörü Kristalina Georgieva'nın ve IMF Bulgaristan Misyonu Başkanı Fabian Bornhorst'un Sofya'da bir araya geldikleri toplantıda Bulgaristan ekonomisinin geleceği, rekabet gücünü artırmak için gerekli reformlar ve yeni teknolojilerin ve yapay zekanın rolü konuları ele alındı. Hükümet, ekonomik iklimde niteliksel bir değişim sağlamak ve Bulgaristan ekonomisinin modernizasyonunu destekleyecek yüksek katma değerli yatırımları çekmek için çalışmaktadır. Açıklamasında bulunan Başbakan Radev, Bulgaristan'ın Avrupa Birliği'ndeki en düşük kamu borcuna sahip ülkeler arasında yer aldığını, ancak bunun rahatlatıcı olmaması gerektiğini vurguladı. Ayrıca ülkemizin Avrupa ve Asya arasında bir köprü olarak stratejik önemini ve ulaşım, enerji ve dijital koridorların geliştirilmesi potansiyeline dikkat çekti. Radev, mühendis, bilişim uzmanı ve yüksek nitelikli personel yetiştirme ihtiyacı göz önüne alındığında Bulgaristan eğitim sisteminin fen bilimleri alanındaki iyi gelenekleri desteklemelidir, dedi. İçişleri Bakanlığı Şumen İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Şumen şehrinde yasa dışı drift yarışlarına katıldıkları bilgisi bulunan motorlu araçlara yönelik yoğun denetimler başlatıldı. Teknik gereklilikleri karşılamayan ve sürüş sırasında yasal olarak izin verilen normların üzerinde gürültü çıkaran, modifiye edilmiş gürültü emici cihazlara sahip otomobil ve motosikletlerin kontrolüne öncelik veriyor. İzin verilen değerler aşılırsa, teknik arıza giderilene kadar araç trafikten men edilecek. Bu tür bir teknik arızayla motorlu araç kullanmanın cezası 102,50 avro. BTA'nın aktardığı üzere önleyici tedbirler kapsamında şehir ve bölgedeki yollarda hız ihlalleri ve tehlikeli trafik davranışlarının en sık kaydedildiği noktalarda izleme ve analiz çalışmaları yürütülmektedir. Avrupa Dış İlişkiler Konseyi tarafından yayımlanan kapsamlı Avrupa kamuoyu yoklamasının sonuçlarına göre Bulgaristan vatandaşlarının %7'si ABD'yi kesinlikle bir müttefik olarak görürken %44'ü gerekli ortak, %11'i işbirliği yapılması gereken rakip ve %15'i ise çatışma içinde oldukları bir ülke olarak görmektedir. BTA'nın aktardığı üzere 30 Nisan ve 19 Mayıs 2026 döneminde internet üzerinden veya telefon görüşmeleri yoluyla gerçekleştirilen ve 1013 reşit Bulgaristan vatandaşı da dahil olmak üzere 15 Avrupa ülkesinden 19.481 kişiyle yapıldı. Ankete katılan Bulgaristan vatandaşlarının %36'sı ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa ile ABD arasındaki ilişkiye kalıcı zarar verdiğine ve başkanlıktan ayrıldıktan sonra bile bu ilişkinin onarılamayacağına inanıyor. Araştırmada Bulgaristan vatandaşlarının ihtiyaç halinde başka hiçbir Avrupa ülkesinin yardımımıza koşmayacağına inandığı tek ülke olurken %23'ü destek alamayacağımıza, %12'si diğer Avrupa ülkelerinin kesinlikle yardım eli uzatacağını öne sürüyor. Ülke vatandaşlarımızın %26'sı Ukrayna'yı gerekli bir ortak olarak görürken %37'si kararsız olduğunu, %19'u ise düşman olarak algıladığını belirtti. Kamuoyu yoklamasına katılan ülkeler arasında Bulgaristan, Ukrayna'ya askeri yardım gönderme konusunda en olumsuz tutuma sahip ülke konumunda olurken, güvenlik ve savunma konularında Bulgaristan hem Avrupa'dan silah alımını hem de ABD'ye bağımlı olmayan alternatif bir nükleer gücün oluşturulmasını desteklemektedir. Bulgaristan vatandaşlarının en büyük endişeleri olası bir ekonomik krizin yanı sıra ABD veya Avrupa tarafından başlatılabilecek olası bir savaşa sürüklenmektir. Ülkelerini savunmaya ne kadar istekli oldukları sorusu üzerine Bulgaristan vatandaşları arasında ilerici Bulgaristan seçmeninin %51'inin Bulgaristan'ı savunmaya istekli olduğu öne sürerken bu oran GERB için %57, PPDB için ise %33'tü.

Araştırma ve inovasyondan sorumlu Avrupa Komiseri Ekaterina Zakharieva'nın bildirdiği üzere Avrupa Araştırma Konseyi dünyaca ünlü bilim insanı Sofia Aziz Clement Ohrid Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Bilgisayar Bilimleri Yapay Zeka ve Teknoloji Enstitüsü INSIGHT'te çalışmalar yürüten Profesör Bernhard Häupler'e 2,5 milyon avro tutarında araştırma hibesi verdi. Bu Horizont Euro programı kapsamında Bulgaristan'daki bir ev sahibi kurumda görev yapan bir araştırmacıya verilen ilk Avrupa Araştırma Konseyi hibesidir. Profesör Bernhard Häupler ve INSIGHT'teki ekibi 5 yıl sürecek olan Full Scale Opt projesi kapsamında büyük ölçekli ağların optimizasyonu için yeni matematiksel ve algoritmik araçlar geliştirecek. Sofia bir kez daha dünyanın en etkili teknoloji ve iş dünyası etkinliklerinden biri olan Webit 2026'ya ev sahipliği yaparak küresel inovasyonun merkezlerinden biri haline geldi. Bu yıl AI Business Dialog temasıyla düzenlenen etkinlikte dünyanın dört bir yanından gelen 3000'in üzerinde lider, yatırımcı ve vizyoner, yapay zeka, stratejik liderlik ve sermaye arasındaki sinerjinin önümüzdeki yıllarda iş dünyasının gelişiminin nasıl şekillendireceğini tartıştı. Forum, uygulamaya odaklanan kapsamlı ve derinlemesine programıyla özellikle yapay zeka alanındaki pilot projeleri ölçülebilir yatırım getirisine dönüştürmek ve ekiplerini geleceğin çalışma dünyasına hazırlamak isteyen karar vericilere yönelik olarak düzenlendi. Haziran Uluslararası Olimpiyat Günü dolayısıyla bu sabah başkent Sofya'da Olimpiyat Meşale Koşusu düzenlendi. Etkinlik Bulgaristan Olimpiyat Komitesi ve Vasilevski Ulusal Spor Akademisi tarafından organize edildi. Bayrak yarışının başlangıç işareti aynı zamanda Bulgaristan Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı olan akademinin rektörü Profesör Krasimir Petkov tarafından verildi. Güzergah Spor Akademisi'nden başladı ve Vasilevski Ulusal Stadyumu'nda sona erdi. Burada olimpiyat meşalesi Bulgaristan Olimpiyat Komitesi Başkanı Vesela Leçeva ile birlikte sporcular, antrenörler, spor yöneticileri ve spor camiasının temsilcileri tarafından karşılandı. Bulgaristan'daki olimpiyat meşale koşusu geleneği 1996 yılında modern olimpiyat oyunlarının 100. yıl dönümü dolayısıyla başlatılmıştır. Her yıl ülke genelindeki olimpiyat kulüplerinin katılımıyla düzenlenen etkinliğin temel amacı olimpiyat ateşini spor ve olimpik değerlere bağlantılı önemli mekanlara sembolik olarak taşıyarak bu değerleri yaşatmak ve yaygınlaştırmaktır. Bu yıl Uluslararası Olimpiyat Günü her yaştan insana, fiziksel aktiviteye ve sağlıklı yaşam tarzına teşvik etmeyi amaçlayan küresel Hadi Hareket Edelim kampanyası kapsamında kutlanmakta. Türk medyasının bildirdiği gibi Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan gelen teknik direktörlük teklifini İzmir'deki istikrarlı projeyi tamamlamak adına reddederek Göztepe Spor Kulübü'nde kalmayı tercih etti. Bulgar çalıştırıcının reddinin ardından Fenerbahçe İstanbul devinin başında dördüncü dönemini geçirecek olan İsmail Kartal'ı göreve getirdi. Türkiye'deki sezonu 6. sırada tamamlayan Göztepe futbol takımı Avrupa kulüp turnuvalarına katılma şansını kaybetti ve yeni sezonda sıralamasını yükseltmeye çalışacak. Stanimir Stoilov takımının mevcut kadrosu üzerinde çalışmaya başladı ve Göztepe 22 yaşındaki İrlandalı forvet Sinclair Armstrong ve Brezilyalı hücum orta saha oyuncusu Andre'yi kadrosuna kattı. BTA'nın aktardığı üzere Göztepe'nin yaz antrenmanları önümüzdeki ayın başında başlıyor. Sarı kırmızı takım 8 Temmuz'dan itibaren Slovenya'daki Bled Gölü'nde antrenman yapacak ve hazırlık maçlarının programı daha sonra netlik kazanacak. Hava durumu. Yarın için Bulgaristan'ın 22 ili için sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı. Çarşamba günü en düşük hava sıcaklığı 14 ila 20 derece arasında değişirken Sofya'da 16 derece olacak. Gün içerisinde ülkenin batı ve orta kesimlerinde ve kuzeydoğu bölgelerinde kısa süreli geçici olarak gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Dolu yağışları görülecek. En yüksek hava sıcaklığı 27 ila 32 derece arasında, başkentte 26 derece olacak.

Karadeniz bölgesinde güneşli hava seyredecek. Hava sıcaklığı 27 ila 30 derece arasında, deniz suyu sıcaklığı 21-24 derece olacak. Ülkenin batıdaki ve orta bölgelerdeki dağlarda bulutluluk artacak ve birçok yerde kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Doğu kuzeydoğudan zayıf ile ılımlı rüzgar esecek. Hava sıcaklığı 1200 rakımda 21, 2000 metrelerde yaklaşık 14 derece olacak. Perşembe günü sabah güneşli. Öğle ve öğleden sonra başta dağlarda olmak üzere kuzeydoğu bölgelerinde bulutlar artacak ve birçok yerde kısa süre

0: getirdikleri.
1: Günün getirdikleri.
2: Haberlerin ardından akşam yayınımız Günün Getirdikleri programıyla devam ediyor. Rejide ses yönetmeni arkadaşımız Boyan Tolurov ile çalışıyoruz bu akşam ve onun adına da merhabalar. Değerli dinleyiciler, Razgrad'da Makbul İbrahim Paşa Camii için kalıcı yönetim modeli arayışının sürdüğünü belirterek konu hakkında detaylar paylaşacağız. Ayrıca Osmanlı tarihi, kadim ve eşsiz caminin tarihçesi hakkında ilginç bilgilerle huzurunuzda olacağız. Şimdi bir şarkı arası ve ardından burada sizleri bekliyor olacağız.

Değerli dinleyiciler, Razgrad Valiliği basın merkezi tarafından bildirildiği üzere Makbul İbrahim Paşa Camii'nin yönetimi ve bakımına yönelik sürdürülebilir bir çözüm bulunması için harekete geçildi. Yapının ulusal öneme sahip taşınmaz kültürel varlık statüsünde ülkenin en önemli kültürel miras anıtlarından biri olduğu vurgulandı. Caminin restorasyon çalışmalarının Eylül 2024'te tamamlanmış ve 19 Mayıs 2025 tarihinde resmi olarak hizmete açılmış olmasına rağmen hali hazırda yapının yönetimi, işleyişi ve bakımına ilişkin kalıcı bir model olmaması eserin normal işleyişi ve uzun vadeli korunması açısından risk oluşturmaktadır. Edinilen bilgilere göre son 2 ay içerisinde yapının mevcut durumunun tespiti için incelemeler yapıldı ve kurumlar arası komisyon oluşturuldu. Neticede ağırlıklı olarak nemden kaynaklı sorunlar ve garanti süresi içerisinde meydana gelen kusurlar saptandı. Söz konusu kusurların giderilmesi için yüklenici firmaya bildirimde bulunuldu. Aynı zamanda ısıtma, soğutma, nem kontrolü, güvenlik, video gözetim ve yangın alarm sistemlerinin bakımına ilişkin talimatlar talep edildi. Caminin çevresindeki yeşil alanların bakımına yönelik Razgrad Belediyesi ve belediye işletmesi Parkstroy ile koordinasyon sağlandı. Razgrad Valiliği benzer ölçekte bir yapının uzun vadeli yönetimi için ne gereken uzmanlığa ne de yeterli mali kaynağa sahip olduğunu vurguladı. Caminin bakımı için elektrik, ısıtma, soğutma, güvenlik, video gözetim, yangın alarm sistemleri, temizlik, sigorta ve diğer hizmetler için sürekli finansman gerektiği belirtildi. Bu nedenle valilik tarafından yapının yönetiminin hangi yetkili kuruma ve hangi mekanizma çerçevesinde devredilmesi gerektiğine ilişkin talimat talebiyle Bakanlar Kurulu'na resmi başvuruda bulunuldu. Bakanlar Kurulu konuyla ilgili Kültür Bakanlığı'na resmi yazı gönderirken mektubun bir örneği Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı ile Razgrad Valiliği'ne de iletildi. Yazıda ulusal öneme sahip kültürel miras niteliğinde bir yapının yönetiminin özel uzmanlık gerektirmesi nedeniyle Kültür Bakanlığı'nın yetki alanına girdiği belirtildi. Kültür Bakanlığı'ndan Razgrad Valisi ile koordinasyon içinde caminin yönetimi ve işletilmesine yönelik profesyonel ve sürdürülebilir bir model geliştirmesi için gerekli adımları atması, ihtiyaç halinde ise Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı ile koordinasyon sağlaması istendi. Razgrad Valiliği Makbul İbrahim Paşa Camii'nin Razgrad'ın kültürel ve toplumsal yaşamının bir parçası olarak korunmasını ve erişilebilirliğini garanti altına alacak açık, profesyonel ve mali açıdan güvence altına alınmış bir çözüm konusunda ısrarcı olmaya devam edeceklerini belirtti. Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından caminin tarihi dokusu ve özgün mimari özellikleri yeniden gün yüzüne çıkarılarak yapının kültürel mirasının korunmasına yönelik modern teknolojilerle donatıldığı kaydedildi.

Sevgili dinleyiciler, şimdi Osmanlı tarihi kadim ve eşsiz caminin tarihçesine bir göz atalım. İbrahim Paşa veya Makbul, Maktul İbrahim Paşa adıyla bilinen cami, Balkanlarda Osmanlı dönemine ait ayakta kalmış Deli Orman'ın kalbindeki bu cami, Balkanlardaki üçüncü en büyük camidir. Kanuni Sultan Süleyman devrinin sadrazamı Pargalı İbrahim Paşa hayratlığına dahildir. Caminin inşa

Fırsatı 1530-1535 yıllarında İbrahim Paşa tarafından başlatılmıştır. İbrahim Paşa'nın vefatından sonra caminin inşaatı durdurmuştur. 1616 yılında Mahmut Paşa tarafından inşaatı tamamlanan cami ibadete açılmıştır. İbrahim Paşa Camii klasik Türk mimarisinin en güzel eserlerinden biridir. Cami dış görünüşüyle dikkat çekmektedir. Razgrad Bölge Tarih Müzesi Müdürü Galena Radoslavova caminin tarihiyle ilgili radyomuza bilgi vermişti. İbrahim Paşa Camii Balkan Yarımadası'nda 3. büyüklükteki camidir. Razgrad'ın tam merkezinde yer alan yapı Osmanlı mimarisinin muhteşem bir örneği olarak günümüze kadar gelmiştir. Sofya, Kiril ve Metodi Milli Kütüphanesi'nin Osmanlı ve Şarkiyat bölümünde korunan arşivlere göre cami 1600 yılına kadar faaliyette kalmış. Ondan sonra bilinmedik nedenlerden dolayı cami temellerine kadar yıkılmış. Makbul İbrahim Paşa'nın kurduğu eski caminin temellerine ilk olarak 1986 yılı arkeolojik kazılarda rastlanır. Tarihçi Zlatka Geneva'nın kazıları camiyi eski haline dönüştürme çalışmaları bağlamında gerçekleşiyormuş. 2001 yılında yeni arkeolojik kazılar yapılır ve tam cami girişinde eski caminin izlerine rastlayan bulgular elde edilir. 1616-1617 yılında eski cami temelleri üzerine yeni cami kurulur. Bugün Razgrad Meydanı'nda yer alan ve adına İbrahim Paşa verilen cami işte bu tarihten kalmıştır diyor Galena Radoslavova. Camide toplam 50 pencere var. Müslümanların kutsal saydıkları kuşlar içinde 50 kuşluk yapılmış. Kurşun kaplamalı kubbenin çapı 48 metre, uzunluğu ise 16 metredir. Yontulmuş taşlardan yapılan minare ise güzel detaylarıyla dikkat çekiyor. Taş minare çok güzel. Cami 1980'li yılların ortasında kapatılmış. Caminin iç kesimlerinde duvar süslemelerin restorasyonu ve arkeolojik kazılar amacıyla kapatılan cami bir daha da açılmamış dedi Razgrad Bölge Tarih Müzesi Müdürü Galena Radoslavova.

Böylece günün getirdikleri programının sonuna geldik. Akşam yayınımız bugün yayınlanan Yollar Köy'den de Geçer programının bir bölümünün tekrarıyla devam ediyor.

0: Evet, bu güzel türküyü de böyle programımıza dahil ettik. Sevgili dinleyiciler, sırada telefonlarınız ve mesajlarınız var. Telefonlarınızı hatırlatıyoruz. 02 963 06 75. İkinci telefonumuz 02 933 63 18. Bir de elektronik postamız var. Daha gençler elektronik postamızı tercih ediyor ki anında bize ulaşıyor. takish.net@benere.bg. Aynı zamanda da sevgili dinleyiciler, mesajlarınızı hem Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar bölümü sayfamızdan hem de Bulgaristan Radyosu Messenger'dan gönderebilirsiniz. 4 kanaldan, 4 koldan, 4 yerden bize ulaşabilirsiniz. Agop ve Bedriye dünden hazır. Buyurun efendim.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Evet sevgili dinleyiciler, sırada mesajlarınız var, telefonlarınız var, mektup da var elimizde. Dediğim gibi dün canlı yayınımızdan hemen sonra Silistra'nın Bosna köyünden bizim değerli dostumuz Seher Aziz böyle köyün yakınlarında kombaynaların yani biçer döverlerin tarlaları biçtiğine dair fotoğrafları göndermiş ve bugün kombaynalar köyde arpa biçmeye başladılar. Hani siz bugün görmedik dediydiniz ya, işte efendim böyle toz arkadan bayağı bir toz çıkıyor ama hayırlı hasatlar diliyoruz arpa biçiminden. Hemen sonra efendim artık buğday hasadına da geçilir ve değerli dinleyiciler, havalar değişiyor. Hatta atalarımız bu sıcaklara orak sıcağı derdi diyorlar da hala ve biliyorsunuz ülkemiz sıcak hava dalgasının etkisine girdi, girecek neredeyse. Evet, ilk telefonumuz geldi, bakalım kimler arıyor. Alo, buyurun.
2: Alo.
0: Alo, buyurun.
2: Ben Razgrad'ın Brestovene köyünden, Brestovene'den de geçin bugün.
0: Evet.
2: Ayistim, eşimin düğün doğum günü var. 53 senelik hayat arkadaşım. Ona sağ sağlamlık.
0: Tamam, şimdi önce sizin isminizi ve eşinizin ismini.
2: Nefise.
0: Nefise, tamam. Hadi eşinizin ismini de alalım.
2: Remzi.
0: Remzi, tamam. Remzi Bey'in.
2: Selamlayanlar.
0: Evet.
2: Almanya'da oturan evlatlığım, canlarım, çocuğum Şaban, gelinim Niger, kızım Leyla, damadım Sevcan, torunlarım 4 tane saymakla bitmeyecek. İsveç'ten gelen misafirlerime de hoş gelmiş diyorum. Türkiye'den gelen misafirlerime de hoş geldin diyorum. Onlar da onu selamlıyor. Buradan komşum Gülümsel'e Mahmut, ona sağ sağlamlık diliyoruz, uzun ömürler diliyoruz, başımızdan eksik olmasın çınar ağacı gibi.
0: Evet Remzi Bey'in bu kadar geniş ailesi, bütün sevdiklerinden sevgi ve selamları, sağlık, huzur dolu yaşları olsun efendim. Uzun uzun ömürlü olsun ve hep böyle ailesinin başında olsun dedik. Diğer telefonumuza da ses verdik. Alo, hoş geldiniz, buyurun. Alo.
3: Hoş geldiniz.
0: Buyurun efendim.
3: Ben Tolga'dan Rufat.
0: Buyurun Rufat Bey.
3: Bugün isterim selamlamak kuzenimi Şüme'de yaşayarı. Adı Burak. 18 yaşında oldu yeri.

0: bugün oha bugün.
1: Tamam.
0: Selamlaya anası Elif, babası Orhan, dedesi Gürkan ve alası Prado köyünden Nigar ve ben eniştesi Rufat. Onun uzun ömürler dile bolsun, şans olsun.
1: Evet, yolu da açık olsun Rufat
0: yolu
1: Bey.
0: Yolu da açık olsun.
1: Evet, buradan delikanlımız Burak'a kocaman selamlarımızı iletiyoruz. Bakın kaç yerden kaç sevdiği var, kaç onu seven kişiler var. İyi ki doğmuş, iyi ki varsın Burak diyoruz. Evet, efendim mesajlarla devam ediyoruz. Ve Seher Salih bize yazmış. Sayın Sofya Radyosu sunucuları, ben günaydınlar, hayırlı sabahlar. Ben Razgad'ın Yasenovets köyünden Seher. Bir anne olarak bugün oğlumun doğum gününü kutlamak istiyorum. İsmi Onur. Doğum gününü candan gönülden tebrik ederim. Allah'tan sağlık, sağlamlık, uzun ömürler, huzur dolu bir hayat versin. İyi ki varsınız, iyi ki benim oğlumsun. Seni çok seviyoruz, öpüyoruz. Ben annesi Seher, babası Salih, eşi Remziye. İki pırıl pırıl evladı var. Samir ve Gülün. Onlar Almanya Berlin'de oturuyorlar. Tez zamanda inşallah kavuşuruz, sizlere de kolay gelsin demiş Seher Salih. Kavuşursunuz efendim. Gurbetçilerin yolu açık olsun diyoruz. Telefonumuza ses açıyoruz. Alo, buyurun.
2: Alo, Silistre Sancağı'nın Ruyni köyünden Şevket Ahmet.
1: Buyurun Şevket Bey.
2: Bugün selamlamak isteyerim Ruyni halkını. İskra, Silistre Sancağı'nın İskra köyünden Ayri anneyi, Vildan ablamı, Orhan agamı, Gılman dünüşüyü, Ceylan'ı, bir de Dilber'i sıradan türküyle olabilirse çok seviniriz Şevkiye Hanım. Size iyi günler.
1: Sağ olun Şevket Bey, Ruyni köyüne de selamlar. Tabii ki sıradaki türküyle selamlayacağız bizler. Evet, ilk türkümüzü Üç Ses Üç Saz topluluğundan seçtik. Artık herkes bu türküyü rodoplardan yola çıkarak artık Kuzeydoğu'da da çok seviyorlar. Bir Kerimem türküsü var ama yeni bir telefonumuz gelmiş. Kim acaba, nereden arıyor? Efendim, hoş geldiniz, buyurun.
3: Hoş bulduk efendim. Selamünaleyküm Şevkiye Hanım.
1: Evet Yılmaz Bey, çok gürültülü var arkada, köpek var, gelen var herhalde. Sesiniz biraz zor geliyor, buyurun.
3: Evet, zil bağırdı kapıda ve bekçisine. Sadece dün anam kadar sevdiğin Nebat ablamın, Nebat annemin cani gönülle doğum günü, geçmiş doğum günü kutlu olsun. Sağlıklı, sıhhatlı, uzun ömürlü olsun. Hep öyle o yüzündeki güler yüzü kitse olmasın. Bizi hep daima kapılarda karşılasın efendim. O yüzden sadece onu selamlayacağım. Beni tanıyanlara hep sizlere selam olsun. Bana da selam yok mu deyinlere gitsin Şevkiye Hanım. Sizlere de işlerinize de kolaylıklar dilerim efendim.
1: Evet Yılmaz Bey, dün zaten program boyunca Nebat ablamızı selamlamıştık. Bugün de devam ediyor. Artık yani selamlarımızı ilettik, sağlık dileklerimizi ilettik. Dün güzel türkümüzü dinlettik onun için. Bugün sırada başkaları olsun diyoruz ve hemen Kerimem türküsünü dinletiyoruz.

0: Evet, telefonumuz varmış. Efendim, hoş geldiniz. Buyurun. Alo.
1: Alo.
0: Alo, buyurun.
1: İyi günler Şevkiye Hanım.
0: İyi günler efendim.
1: Ben gene Malina'dan arayayım ama işte Karapköy'den, Çudomir'den iki kişinin doğum günü var. Birinin adı Fatma, birinin adı Leyla.
0: Tamam.
1: Onları selamlayayım. Bir de arkadaşlarımı da yazdım. Onları da söyleyeyim.
0: Tamam.
1: Zeynep, Hava, Fatma, Emine, Yürmüz, Remziye, Nayla. Vasfiye Şabanova'dan istiyorlar çemberimde gül oyayı.
0: Şimdi bugün olmayacak Fatma Hanım. Yani canlı yayında genelde türkü seçimi yapamıyoruz, seçemiyoruz. Sırada güzel türkümüz size gitsin
1: güzel
0: efendim.
1: Bir oyun türküsü olsun. Bir de Sinova'dan bir Fatma Nezri var, onu da selamlıyorum.
0: Bir sonraki türkü Fatma türküsü seçmişik Agop'la birlikte ve o Fatma türküsü size de armağanımız olsun. Kolaylıklar diliyoruz Fatma Hanım'a. Çudomir köyünde bugün ahududu topluyorlarmış. Bereketli hasatlar olsun dedik ve telefonumuza ses açtık. Efendim, hoş geldiniz. Sıra sizde. Buyurun.
2: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
2: Nasılsınız?
0: İyiyiz, teşekkürler. Siz?
2: Ben İsmet Mutlu, Pazarino'dan arıyorum.
0: Buyurun İsmet Bey.
2: Enlik bir kutlama yapacağız. Dün şey vardı, müftülükte bir seçim vardı ya.
0: Evet, pazar günü Bulgaristan Baş Müftülüğü'nde evet, baş müftü seçildi. Sizin evet. Pazarino köyünden olduğunu biliyoruz Ahmet Hoca'nın. Kutluyoruz.
2: Ben de onu zaten kutlamak için aramıştım. Kutlu, hayırlı uğurlu olsun. Bizim köyden de bir hocamız çıktı. Hayırlı uğurlu olsun. Bugün yollarda Pazarino'dan geçtiğine göre evet, bütün Pazarino halkını bu şeyden dolayı bir güzel bir şarkıyla türküyle selamlıyorum. Hava da çok güzel, bahçemiz de çok güzel, çiçeklerimiz de çok güzel, güllerimiz, ama resim gönderemiyoruz. Benim telefonum bozuldu. Ama güzeldir de size gönderirim.
0: Tamam İsmet Bey, bekliyoruz. Dün zaten tamam. Fotoğraflar günüydü. Herkes böyle tarladan, bahçesinden, gülleri, Cebel'den Mehmet Davut başta olmak üzere herkes çiçeklerini bizlerle paylaştı. Hep günleriniz böyle güzel olsun, mis kokulu olsun. Şu anda her yerde ıhlamurlar çiçek açıyor. Hatta radyodan önünde de ıhlamurlar çiçek açmış. Kokuları ta stüdyomuza kadar geliyor. Kokulu günler olsun efendim. Hep böyle güzel haberlerle huzurunuzda olalım. Elimde bir mektup var. Kubrat'ın Biserti köyünden Ahmet Nazifov yazmış. Demiş ki, Sayın Sofya Radyosu'nda çalışanlar, bugün benim sizi aramamın nedeni bir doğum gününü tebrik etmek. Ben Kubrat Belediyesi Biserti köyünden Ahmet Nazifov. Ben bugün öğretmenim olan Ali Lütfiyev Piroğlu'yu 23 Haziran'daki doğum günüyle kutlamak istiyorum. 90 yaşını dolduruyor. Öğretmenlikten sonra Sofya'ya gitti. Orada Yeni Işık gazetesinde redaktör olarak çalıştı. Siz onu belki tanıyorsunuz. Evet, tanıyoruz efendim. Tanışma fırsatımız olmuştu. Öğretmenimize hayatında başhoşluğu, uzun ömürler dileriz. Ben Ahmet Nazif, eşim Ürkiye, Fadlı, kızım Aysel.

0: ve sağlıkla diliyoruz ve onun için Ali Piroğlu öğretmenimiz için Zeliha ve Ümgülsün kız kardeşlerden bir türkü rica etmiş sevgili Ahmet Bey. Evet, telefonumuz geldi. Telefonumuzu alıyoruz. Efendim, hoş geldiniz. Buyurun.
1: Hoş bulduk Şevke Hanım. Nasılsınız? 2 aydan beri sesinizi işitmiyorum. Telefondan.
0: Tamam. Ben size Hollanda'ya gittiğinizde çocuklarınız atsın, radyomuz orada da duyuluyor demiştim Adile Hanım. Siz beni dinlememişsiniz.
1: Ama Şevke Hanım, hiç vakit kalmadı. Ev aldılar da çok işler vardı. Bagajdır, bilmem nedir. Kesin.
0: Anladım, anladım. Hep böyle güzel nedenlerle oralara gidin Adile Hanım. İyidir, evet, inşallah. Evet. Hollanda iyi midir? İyi mi yaşıyorlar? Çok, selamlarımızı çok, çok. Söylediniz mi?
1: Söyledim. Tabii söyledim ya. Çok güzel orası ama yani aynı fiyatlar burada, aynı gelir.
0: Anladım Adile Hanım. Çok mesajımız var. Buyurun, sizin sözünüzü alalım.
1: Ben isterim selamlama burada Çobanderi, bütün Çobanderi'yi. Daha sağlam dilerim hepsine. Başka yok. Çok yorgunum, ben de geldim Hollanda'dan. Ha domates, ha salata, ha biber de.
0: O da lazım, o da lazım. Yaz uzun, kış da daha uzun Adile Hanım. İyi ki varsınız, iyi ki bizi aradınız ve hemen türkümüzü gönderiyoruz. Ta Hollanda'ya kadar gitsin.

Yollar Köy'den de Geçer adı üstünde programımız şimdi ta Silistra'nın Tuna Bahçesi'ne gidiyoruz. Eğer yolunuz Silistra'dan geçerse Silistra'nın çok güzel bir Tuna Parkı var, Tuna Bahçesi var. Dunavska Gradina dedikleri muhakkak uğrayın. Gölgesiyle, mis kokularıyla bizi orada çok fazla dostumuz bekliyor. Neden mi? Pravda'dan Şenol Fatoş aradı.

bugün çok sevdikleri grubunun en neşelisi, en böyle yanakları kırmızı Zekiye Bonbon ablamızın doğum günü var. Onun grupasından yani bugün Silistra Tuna boyunda toplanmışlar ve bostanları, salataları ektik diye yazmış Şenol ve Fatoş ve devam etmiş hepsini. Çiçek bahçesi gibi yaptık ve bugün Bonbon Zeki ablamızın doğum gününü kutlamak için Tuna boyuna geldik. Kimler mi var grupta? Müneciye, Seyare, Vayde, Ayşe Babu, Gülfera. Bir de Fatoş tabii ki. Pravda'dan küçük yardımcıları küçük Günter de yanlarındaymış. Bonbon Zeki ablamızın 75. yaş gününü hep beraber kutluyoruz diye yazmış. Ve Tuna bahçesinden fotoğraflar göndermiş. Böyle hanımlar süslenmiş. Püslenmiş Silistra'ya ve tabii ki güzel bir pasta da hazırlamışlar Zekiye Bonbon ablamıza. Nice güzel yaşları olsun. Bizler bir programda söylemiştik. Kendisi çiçekleri çok seviyor, türküleri çok seviyor ve oynamayı da çok seviyor. Onun için özel bir türkü seçtik ama daha onu selamlayanlar da var. Kimler mi var? Renginar Hayatin yazmış. Selam Sayın Sofya Radyosu çalışanları. Ben Vukil Köyü'nden Bonbon Zeki'yi selamlamak isterim. Orada bulunan hepsine, o güler yüzlü bir kadındır. Çok da oynamayı sever. Onun doğum gününü kutlu olsun diyorum ben buradan. Evet, mesajları ben okuyorum. Remziye Naim'in mesajı da var sırada. Ben Remziye Naim, Şumen kasabasından. Sizleri her gün seve seve dinliyoruz. Bugün kız kardeşim Cevriye Ahmedova'nın doğum günü var. Onu bir güzel türküyle selamlarsanız çok sevinirim. Selamlar diye yazmış Remziye Hanım. Tabii ki Cevriye Hanım'ın da doğum günü kutlu olsun. Aygül Musammettin.

olsun demiş. Kendisi 76 yaşında olmasına rağmen hala tarlada gündeliğe gidiyor. O sıcak kavurucu güneşin altında sizin radyonuzu dinleyip şarkılar söylüyor. Ben de ona sürpriz yapmak istedim. Neşeli güzel bir türküyle selamlıyorum. Unutmadan 3 Nisan'da Bonbon Naci dayımın da doğum günü vardı. Onu da selamlarsanız, söz verdim çünkü. Ama biraz geciktirdim mesajımı diye yazmış. Bakalım mı başka kimler daha vardı? Evet, burada hemen Oktay Ümgül Gamze profilinden de Şevki abla diye başlamışlar mesajıyla. Efendim iki kez gönderilmiş. Benim camın ablamın ayın 21'inde doğum günü vardı. Onu selamlıyorum. Bahtişen ablam hayvancılıkla uğraşıyor. Fermaları var, bayağı inekleri var. Benim ablam bir tanedir. Onu çok seviyorum. Çok teşekkürler diye yazmış. Aynı zamanda Oktay Ümgül Gamze profilinden bir de Vukil köyünden Ümgül bugün Şevki ablamda ricam demiş. Zekiye yengemin bugün doğum günü var. Ona sürpriz yapıyorum. Sağlıklı, mutlu yıllar diliyorum kendisine. Bahçesi çok güzel anlaşılan Vukil köyünde. Bonbon Zekiye'nin bahçesi en güzel çünkü herkes onu dile getiriyor. Nasıl çiçekler var acaba, şimdiden merak ediyorum. O gündeliğe gidiyor, tütüne gidiyor demiş ve buradan bütün arkadaşlarını selamlıyorum ve bütün radyo çalışanlarını da hayırlı günler, hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diye yazmış Oktay Gamze profilinden gelen efendim. Aynı zamanda Renginar Hayatin zaten biraz önce göndermişti ve fotoğraf da göndermiş, bahçeden çiçekler var. Ama Renginar'ın mı bahçesinden veya Bonbon Zeki ablamızın bahçesinden mi bilemedik ki, buradan gönderiyoruz. Caner Cemil Güler profilinden de var. Selamlar, ben Podayva'dan. Bugün Nuriye anamın doğum gününü kutluyorum. Ona sağlık, sağlamlık ve hayatında başarılar diliyorum. Allah onu başımızdan eksik etmesin diye yazmış ve bu mesajı tam 3 kez göndermişler. Bir kez gönderildiğinde yetiyor sevgili Caner Cemil Güler profilinden dinleyicimiz. Her zaman bütün mesajlara cevap verme imkanımız olmadığı için bizler de böyle 3 mesajı bir araya getirdik ve tek bir tanesini okuduk. Üçü de aynı zaten. Hadi o zaman söz verdiğimiz gibi güzel türkümüzü dinletiyoruz ve biraz önce dediğimiz gibi bütün Fatmaları oynamaya çağırıyoruz.

Fatmaları mutlu ettik. Yemine Hacıoğlu Bursa'dan bize yazdı. Tüm Dolnakulu komşularımı ve annem Zeynep Hacıoğlu'nu selamlıyorum diye yazmış. Selamlıyoruz bizler de. Mehmet Ömer bugün galiba Rodoplardan yazan tek dinleyicimiz. Sayın Sofya Radyosu, ben Koşu Kavakköy'ü Hrastoğu'dan yazıyorum demiş. Bu kadar yazmış. Metin İsmailov ise işte size Tuna Bahçesi, Tuna Parkı diyerek fotoğrafları göndermiş. Teşekkür ederiz. Melat Ferhat gülle birlikte bir de bahçesindeki goji berry'i göndermiş. Çok modern son yıllarda, biliyorsunuz. Bizler de böylece programımızın son dakikalarında sizlere veda ederken türkümüz size armağanımız olsun. Hoşça kalın.